Çaran çiçişim tıç tıç, çaran çiçişim tıç tıç, kabo hatim Hüseyin nasıl?

0: kulimdeki çayın parti kaynatı slayış. Bu da bir peri. Bu da bir peri. Bizi sarıp da sarıp. Batır. Bu ne nağı. Bedere.
1: Çayı ahiri barat vayın. Çay ahiri barat vayın. Bas kuni rat vayın. Oşuruş kudur surat. Oşuruş kudur surat. Bakı çay kaynağı.